0: Canal FM.
1: Sans embutali caso, position de tir. Balobi, bana sefa, bana frike, bana.